Leo, wubby dee lo. Ay oy oy, you lay. Ah ah. Ay oy oy oy, you lay. Ah ah. Ay oy oy oy, you lay. Ah ah. Ay oy oy oy, you lay.